Ya. Sen bana vücut senin zoruna. Bir sakmışa asa çıkan davan etsin. Ekla ukan da kevap. Ağır şey izleme aramet perikit. Kendine kelime medis.